boys. Tam yu stablo wilo meri blu yu. Na yu misi mem tru. Try and play me in bisla song ya. Toki me mo sem. Toki me mo sem. Harim. Harim.